0: 相对较低，但是在喜爱纯手工织造的人看来，织物的薄厚、花纹、颜色差别，这些细微之处都蕴藏着心血和智慧。
1: Normal kollar tokup satma vaktimizde aşağı düzgün satıttık ama ne hele ki zakas kama aldı velen ma kendini okşaş kıp tokuytkan zakas kıp tokuan ma anı şu 600 köy verdik.
0: Maymay Timin Nuri 手工技艺精湛，不少设计师都会专门找他定制爱德莱丝绸，而且还有公司专门聘请他当老师，传承这项手工技艺。
1: ma mukine manum tepede manda ma geldi kuyap sıktı da işsiniz bu. Saygıda aşı tepede kuyap aslında şey bu da küçüme aslında da nedir bu. Ha yakışı. Ha. Şimdi mindiniş kincesinde sana ha. Ha yakışı. Hem üzerim yakışı kurtma bunu. Ben bunu devamlı devamlaştırtma. Hani prezidentlerim gibi balı vakım ama ügütüp varız kaldırtma.
0: 一片柔软的爱德莱丝绸，经过岁月的洗礼，代代相传，生生不息。在吉亚乡，爱德莱丝绸产业已经拥有生产企业合作社11家，
2: 家庭产业户798户，
0: 从事爱德莱丝绸产业的达1500多人。这里的爱德莱丝绸年产量达到45万匹，年利润达到4000多万元。小小的村庄因为爱德莱丝绸声名远播，被誉为爱德莱丝绸之乡。很多像热兹亚一样的年轻人，不仅是吉亚乡爱德莱丝绸产业的参与者，更是将爱德莱丝绸推向世界舞台的新锐力量。经过半个月的等待，今天热兹亚终于等来了电话。
3: Resimdekiden çaylak çıktı, kıyımlarımın çokun bunundan çaylak çıktı.